Odek. Amago kwadne no tite kere lungu chano gi gwel chake ping naga malokucha. Awil. Boma shoppers a paj municipality mom kunu chino peye. Kaya tuni yer rapi mila duong komi wil. Acho beri kunu pia ne wilgi ko en koma ena. Do yota mome koba daumi wigi duka don ilira ikago kene doktia ringuda ye. Jolle ya kentia maldoko tommi yida jamikiri mara duata. Wiki wedi mede chata chunyu